0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram Sultan Basmati Düğü 4 manat 55 kepik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfi.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Avo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine lav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik. 7 kilogramlık Ariel yücü toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdal yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, 1 kilogram sümüksüz dana gol eti, 18 manat 99 gepik, 1 kilogram belmaz kere yağı, 16 manat 99 gepik, 1 litrelik oluna karadalı yağı, 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 İyul tarihine dek geçerlidir Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo

0: başla. 5 tampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanayt edin minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Gülse Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Feri Gavya maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik birisi yucu genç çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik teklifler 5 Eylül tarihine de geçerlidir Ella Gime'ler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşaya Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 gepik 1 kilogram teze soğan 50

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik, 1 kilogram yemiş.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanayt edin minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Eterli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyif.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram Sultan basmati düğü 4 manat 55 kepik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram Sultan basmati düğü.

0: biri de sen ol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık tamaşaya miyat basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanaat edin minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebsin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 kepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 iyul tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymet.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Ella'dan Ella Gimet 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik 1 litrelik oluna karadal yağı 5 manat 59 gepik teklifler 5 yıl tarihine dek geçerlidir Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşayemiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet

0: çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik oluna karadal yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 Eylül tarihine dek geçerlidir Ella Gime'ler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: indi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, Hellon'da.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da RFT'nin 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. 1 kilogram yemiş 1 manat 59 gepik. Teklifle 5 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.

0: Gelişen çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik. 1 kilogram belmaz kereyağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Gime'ler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymek maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik, 1 kilogram yemiş 1

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş 1

0: 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 iyul tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram CZN TZ Toyota jeti 7 manat 49 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 13 manat 99

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanal edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. 1 kilogram yemiş 1 manat.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine lav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik oluna karadal yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Gime'ler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram Sultan Basmati Düğü 4 manat 55 kepik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyatı.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Agra, Belmaz, kere yağı 16 manat 99 gepik. Biletirlik, oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Gav Yan Maye çeşitleri 5 manat 49 gepik. 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 1 kilogram sümüksüz dana gol eti, 18 manat 99 gepik, 1 kilogram belmaz kere yağı, 16 manat 99 gepik, 1 litrelik oluna karadalı yağı, 5 manat 59 gepik, teklifler 5 İyul tarihine dek geçerlidir Ella Gime'ler için.

0: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşayım yağı Basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Senol. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: E-money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-money, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik, 1 kilogram yemiş

0: Avo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine lav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gav yan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 yıl tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Sladyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, Hellon'da.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. 1 kilogram yemiş 1 manat 59 gepik. Teklifle 5 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 16 manat

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanaat edin.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Abuda Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz Teze Bütöv Doyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram Sevimli Dağıt Közleme Sosis 10 manat 99 gepik Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz Teze Bütöv Doyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram Sevimli Dağıt Közleme Sosis 10 manat 99 gepik

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik, 1 kilogram yemiş 1 manav.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerinde etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.